Akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom, akşam amigo bom